0: Aha, düzün ne?
1: Aha, kolunda katta kısınız, kısınız. Kısınız, cibermeyiniz aha, kısınız. Kısınız, kısınız, cibermeyiniz. Kısınız. Hmm, tamam aşağı. Bu ay kolunuzda tutanız, siz özünüzge, bu ay tartınız. Ben özüme tartan, tartınız. Aha, kış yok. Рефлексы сохранены.
2: Рыбкин кинда орган, как по больнице вар. Выяснить.

0: Nie zrążmy.
1: Ezet. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu?
2: Yine acil yardım ortada anladım.
1: Ya, düz yok. Kışkın yalası acil.
2: Problem yok.
3: Ben kaç. Ne dedim ben?
1: Ha, sen. Tamam, basın kırabı olmalı.

0: Dur bir yandan bir şey bakayım dedim. Haydi o gözleri alacağım dedim.
1: Ben
2: nasıl yaptım durma? Yine nacil
1: edelim mi? Yani ortada anladım.
2: Ya, cüzdan kışkini alasın acaba.
3: Ben kaç. Nacil edin mi bu?
2: Ha, sen. Ben basın kırabı oldum.